Bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana mi na bana